0: Franchement, pour rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce almışlar misterim?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Robo'dan
2: önce müstahmiş derim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

iş mi nerede? Kahramaniyet de gelek ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

Jasne, jasne, hoş de jasne, mavi çamanı kan yamışım da kalı kalı. Zahri zahri ciddi ki mekin mekin tere de tere tamı mağur et çama. Bakın ya dedi la bir şare dedi destan kuştum edeli dersi maceri cüme dersi majorin. Nedi şehirleri bir sene reklam rüştünü yeke kurmanca yeke acemi yeke. Ezabı sulası bir açımını cem yandan ciddi tırken mi diyeke. Ben de la bir çabı ki la bismi teyli çepil direyce porkeje nam kandile. Gerdan da rajota kondaryan tabi chartilya bizim sarashka faiz bir vermir antara derdir vazbiyatı firgemin evesi ehvabi dina varış gülya. Mesel kudar tavan dedi ki Rami Şan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet ile tarzı edi hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdan ekhap kap geber kuhara le kerem kim geli hevan oldu no çıka vurin. Mücül ve teriz ütürüz bağır rakot gevşemen akhiyalı kımakin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Akhle,

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbest u da khaftini me de yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor peviste gigava gelik me ev guhdar kirin jhev dipirsin lew di nava zmani mekevi be axaftin zor başi.

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes kuş sur dera min.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbuku te peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek saat emrim ve çente.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Akbele içip kendi desteydi. Mene hum khari gaddare. Akbele içip kendi desteydi.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani juan ra

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanı. Kule plaza akım kabeşe iki akısisi. Bela kadar hatı çay koş bu kirmete çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bela çirivani ma harcay. Halisi uy gahu gahu.
0: La ya çirivi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şlon.